0: şey.
1: Lan ben şey yayayım.
0: Yehova.
2: And you remember I watched it 2017, 2018. Yehova Bashaw.
0: Yehova Bashaw.